Jotkarin herimi, yumurke, yamuruke ko, usal hiaye, rakaye, liber avahia pariz gahe, desbe, çalak yakırna da hazin vekirina kalanin avi, o da bir kirina matuzin kopişt gireya davleti jgu avdane berhemin hadike.

0: nişandı da.
1: O gün diye şunu jali dirup ve serdemin kemnar. Gündi şahidi gelek serdemin diru ki kriya. O da navdeşi serdemin Romani Vizansi. O şüphin vanji serdemin kovakiye der. O harabiyin kemnar. O derdi keben varendite. O serdemin İslami deji. Gönd Xudiye gelek avahin İslami. O çanda veji pişti balavuna İslami liheremaye curbuya. O serdemin Osmani. Gün peşekeji ko İmparatoriye Osmani bu ko karaktere ko gündavari parasıya ko beçandini ya ve ko girday bu. O çanji. Gün Xudiye çanda ko gündavariye ya kure. O kurdi unişte ciheveji be adet o kabine şubiyen kurdi ve girdayna. O nişte cihe gündi yaşuniji ko kurdun o hem erebin o hem kurdin yezidina. Yön cibna vakidin ten askerin zaradışçina. O nişte cihe bi ko zaravaya ka kurdi ya juda da ahafin. O kurten iş bu herimayi taybete. O cajne kurdi yengevne şubi. Yen vakin nevruzi o jibini jijijin islami tina piroz kirin.

Festivala kudu hejde heni sanide despegir u hatta 24 berdavam dikese valaden je 4 aliyen cihane beşdar dibin av bu yerek çandi u huneri ya ku cihiren ki amiratiya mruvahiye piroz dike.

Suriye Cihila Şanda'ya kefermi ya sezde zarukan ve te temsil kirin. Devin çavdir yare ve beriya çanda zarukan ava zarata çante ya Suriye'de. Şanda performansın beyan pa peşkijike. Kuji mirata rastin a Suriye ilham girtine. Dınavuan da güvendin geliri hene kuçirukin baranu Yasmine ve de bejin. Ustranin kevne şupi kuca uhara Şam ve Halebeji. Jinifşek gibi nüfşek idin hildigrin.

Ardını o Torenko klan sozienko de spekerna arman japarısından atan rusiye gişçiye ko kemkirina ko misterya ko pakşikirye projeyle ser timin meydaniya avedi be ko numune yenko de çafkanin avedi gire o leko lo parmavaniya da arzu indike vafxabalı de çerçoveya nizikati atan rusiye yekitiye de yekote Meşandırın kotan dürüstüya mürüviye ujinge heygeri dayı hevdi be. Ama da kaya zumunanlı Suriye Vaziri Perverdahiya Muhammed Abdurrahman Türk'ü Pişras Kiryako hemu ama da kariye jubu ezmunin polanı Ukul Amada hiya u lihatiya tamam kirin izi ki heysudusu hezar khanda karin vaziri ko be saran sari parizgahi be balav azmubiya u vaziri balkışan diya sar giringiya napaniya u zalaliya azmunan diya kiriya ko jubelko hesin kariyen qayt kirina elektroknik da u dizida buna hejmara khanda karina juanji hejmare navendin ko azmunin navendiya azmunin ko le herema jude zeda kirna.

Afrin'e serdana gündü bajaru genu edike. Briz xero adda wud berpirse harema Afrin'e diger reveberya haremi, revebere karubarin siyasi u tekliyin gişti, uşan deyek jir reveberya haremi, serdana ge meydani li çend gündü bajaru gen harema Afrin'e gir. Dedema serdane de şande dinişte cen gündü zarede, aqibe basile, cilibri, u xereb gire civiyan.

1206'de koca aliye hulukuya ve kurastiya veran kirya mezin hatiye. Baş eji mümlukiyan, avjin ujen kirya, uvaki konavındaka idari leşkeriji bekar aniye.

ver. Em kişin davaya xerekamaya iro. Kwa juliyana bora bom. Briya radio delal. U gelik spas, jbuk ahtar kirinawa. U hertim, hondi keyfu khashiyada biminen.

Çavkaniyen herimi desnişan kırın ku vegera mevanin aburiya herimi lugundin ciran vejan diye. Be geç buna kar saziyen ku kelupelin perave u xarinin gevneşo bi defroşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qirejiya vare parastin u peşi limasi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çavkaniye xozayi jibu nifşin peşaroje vare parastin.

Eşekte keskir ku Arman Cavan havildanan ewe ku salin pejde bikejin qonaq hake bitavahi dekan büvi rengi normal bin urumeta jiyane vegerinin. Brez Arjan Sari saroge ku medayan avnetawai lise ravşaheyi şiro vegir ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jibu vegu hessineke bilez bu qonaqa peşkeftinali Suriye namaza bisaya çafkanya berdest. O bir yardarya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hatya nişandan.

Ram binişte canrali ser pedeviyen bingehin uyen heri giring entekildari aktif kırna hizmetin giştini kaş girin. Ev mijarli ser baş kırna reyanu da binkana elektrik ev ave. U xebitandina nan peşkhane yan, nujen kirina dibistanan, aktif kirina karakolin polisan.

ver, em kişin davaya xerekamaya iro, kajuliye ne bora bu? Briya radio delal, o gerek spas, jbo kahtar kirinawa, o heftim, hondike bu xaşiye de biminin.

Duvar Enojeniya Teknolojik de Medit Kudu Sapan'ın dijital platformu kullanışının terabiye serheylu sapanın peşgeçtigin. Daku stresu fukaran kim bi gezi de bu nekçi buye. Van amuran alikariya şıkandın adam xaya covaki girene. Uredana nekhoşan kune peniyate vahijre hetiya malan kuha alikariye bi gerin.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Ezi İro Bejim Daire Beni.